kaçınca ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın sen?

Hürmetlik radyo anlıkçıla, emdi haberle anlayısıyla. Bunun da Türkiye ravini yanılıkları, şundakla dünya vaziyetine münasebetlik en yeni uçurlarını silebilen ortaklaşımız. Kana ondakta da kıtanla haberlerimiz de bozsun. Minister Hakan Fidan İran Taşkışlar Ministeri bilen görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Taşkışlar Ministeri Hakan Fidan İran Taşkışlar Ministeri Abbas Arakçı bilen telefonda sohbetleşti. Türkiye Cumhuriyeti Taşkışlar Ministerliği menbelerinin haber kılışçı, sohbette rayonun növetteki ciddi vaziyeti ve İran bilen Amerika oturusu da dağımlışı atkan sohbetlerinin en yeni ahvalı müzakir kılıngan. Yakında İsrail Yarımiyası oruçluk tutuş gelişimine karmayı Livan'ın payitahtı Beyrut'un dahiye rayonunu bombardıman kılgan bulup, bunun cevabını İran Armiyası balistik başkurulgan bombala bilen İsrailiyanın Ramat David Hava Armiya basını nişanga ağalıkını uxturgan idi.

Filipinlerin cənubunda 7,8 balı yer devrede. Filipinlerin cənubunda 100 bəgən küçlük yer devreş türlük veyrançılıklarını keltürüp çıkardı. Şundakla bütün rayonda deniz taşkına qahlandırışına ilan kılınışıya sebep oldu. Amerika Yerşekli Pedrasiyelik Tekşürüş İdarisi yer devreşini 7,8 balı dəb ölçügen olsa, Germaniya tədqiqatçıları 8,2 balı dəb mülçerledi. Yer devreş Mindanao aralının Sarangani ülkesi tevalligideki deniz astıda yüzbədi. Yerlik tarat kulanın haberleri qarğında yer devreşte kem digende 5 kişi hayatından ayrılgan bulup dairle General Santos şehirdeki talapetlerini cezimleştirdi. Yer devreştin ki nurgun binalarının ıgır ziyan kuşurganlığı yaki örülüp şükelligi haber kalındı. Amerika Tiniç Okean Deniz Taşkına Gahlandırış Merkezi, Filipin kırgaklarının bazı caylarına igizlik 3 metreden aşıdığın deniz dolgularının uğru düşü mümkünlüğe kadar gahlandırdı. Filipin ve Endonezya'daki alakadar tarmakla kırgak rayonlarda yaşaydığın ahallerini derhal igiz caylağı yetkilişki çakırdı. İran, Sırailiye sürkülüşü başkurulduğun bomba hücumları bilen evciye çıktı. İran ve Yemen'den arka-arkadan kılınan başkurulduğun bomba hücumları rayondaki ciddi vaziyetine yeni bir katım küçeytti. Bunun cevabın hava müdafiye sistemlerine işe giriştirgen İsrailiye, İran'ın Mahşehir'deki bir petrokimya zavutun özüge ağan bir kısım stratejilik yollarını bombardıman kaldı. Düşenbe günü İran'dan koyup verilgen kem digende 10 başkurulduğun bomba sebeplik İsrailiye'nin otları, cenubi ve şimali kısımlarındaki nurgun şehirlerde şundakla işgalasındaki Şerqi Kudüs bilen Yordan deryasının garibi kırkıkıda ciddi agahlandırı signalları çelindi. Bu hücumla İsrailiye'nin Livan payitahtı Beyrut'un Dahiye rayonuna kılgan hava hücumundan kiyin İran dairelerinin ölçeliş vadisinin bir kısmı süpüte de keçice 3 dolgun halt edilip verildi. İsrail armiyası bunun cevabını Tehran, İspahan ve Tebriz'in özü çıkan İran'ın gharbi ve oturu kısmındaki nurgun şehirlerini bombardıman kıldı. Şunun bilen bir vakitte Yemen'den Tel Aviv ve onun atrapıdaki rayonlara kartıp koyup verilgen bir başkurulduğun bomba İsrail hava müdafiye sistemisi tarafından asmandalı baykap tosup kalınganından kiyin devletinin hava boşluğu katnaşkı vakitlikte kaldı. Yani bir taraftan Amerika Koşmuş İstatları Prezidenti Donald Trump özünü tutuyla çakırıkıdın bir kaç saat kiyin İsrail hava armiyası İran'ın garbi cenubudaki Mahşehir'deki Karon Petrokimya şirketine şiddetli hücum kıldı. Yerli kanun icra kılış organları ve İsrail armiyasının resmi bayanatları mı başkurulduğun bombalarının mezkur stratejilik oranındaki nişallığı dəl tekkellikini cezimleştirdi. İran'ı kilişim hasılı kılışkı çakırgan Amerika Prezidenti Trump Netanyahu'nu kayturma zərbi vermesli kakıda qahlandırdı. Amerika Prezidenti Donald Trump İran'ın İsrailiye'ye karatkan raketa hücumundan kiyin taraflarını sohbet üstelige kaytip gelişke çakırdı. Trump İran'ın öz nişanlığı yetkerliğini ve emde sohbet musabısını başlayışı gerekliğine eğitti. O, Tehran hükümeti bilen bir neçü gün içi de kilişim hasıl kılgalı boluduğallığını bildirdi. İran, İsrailiye'nin Hayfa ve Nasira şehirlerindeki raketalarını şiltip hücum kılgan bulup, bu 8. aprildeki uruşta tutuş gelişimden bu yan İsrailiye'ye kılıngan tonca hücum hesaplanadı. Mezkur hücum İsrail armiyası Beyrut hücum kılıp bir neçe saatten kiyin yüz bədi. Trump, İsrailiye'nin Livan'daki harbi hareketinin Amerika bilen maskadem deyilip yerilmağalıqını, özünün bu ahvaldan narazı hikayeliğine oturuğu koydu. O yana İran'ın kayturma zərbi bəməsliğine ümit kıldıqallıqını ifadeledi. Hem de texami köp harbi hareketlerinin tokunuş kaynımını uzartıp, vəziyetini mürekkepleştirip etiqallıqa kadar qahlandı. İsrailiye uruş toxtusuş gelişimine kılap aldı Gazze'nin her kaysa cahilere hücum kılıp 10 Palestinliknin ceni kızamın boldı. Tibbi mənbələrinin bildirişçe İsrailiye yekşembe səhərdən başlap Gazze'nin her kaysa cahilere hücum kılışına doğumlaştırı atkan bulup hücumlarda kemdigende 10 Palestinlik kaza kılgan, 29 kişi yerlangan. Bu vakalar rayonda uruş toxtusuş gelişimine kılap kılınqalığı doğrusudaki haberle tarqılıp atkan bir peyti yüz bədi. Gazze şehrinin Rimal mahallesindeki Palestinada İsrailiye'nin bir uçuşsuz hava aparatı Pukhralı Abdumbolu'a hücum kıldı. Vakada 4 Palestinli kaza kıldı, 7 kişi yaralandı. Tibbi manbalar yana bir gün ilgari İsrailiye bombardımanında yaralanan 14 yaşlık bir kız balanın kutquzuşunun bemey hayatından ayrılganlığını şikayetledi. Xan Yunus şehrinin gharbideki bir sakçıxanını zərbi obyekti kılgan hücumda bolsa 5 Palestinli kaza kıldı, 17 kişi yaralandı. Bu jarayında İsrailiye deniz armiyasının Gazze'nin şimaldaki Beyt Lahiya kırgaklarına kılgan hücumundan kiyin yaralanğan 5 Palestinlik sahradaki ciddi kutquzuş doktorxanasına yetkeldi. Pakistan başkuruşidagi Kashmirde tokunuş yüz berip 7 kişi kaza kaldı.
Кәшмірдің Пакистан башқорышы декі қысмыда сақчыла білін еқінді чәкленген Аммиви Орта Қаркет Комитетінің палиетчілер отырысыда шиддетлік тұқыныш үзберіп, төті сақчы бә үш бұқыра қаза қылды, онынла чекші ярланды. Иқтисад ва маъмурий қатламды ислоҳат алып беришни талаб қилган мазкур группа ҳукумат тарафидан террорликка қарши туриш қонуни бўйича чекланган бўлса-му, намоишни давомлаштирадиганлигини эълон қилган эди. Таратқуларнинг хабар қилганида тўқиниш юз берган Равлакот шаҳрида фуқаролардан 40 киши, сақчилардан 23 киши ярланган. Дайрла Аммивий ортақ ҳаракат комитетининг марказий ишхонасини печатлаб 70 дан ортиқ аъзосини қолга олди. Ҳамда районнинг энг чоң шаҳри Музаффарабодда йиғилишларини чеклади. Группа аъзолари ўзларининг террорлик ташкилоти эмаслигини, фақат қонуний, иқтисодий ва сиёсий ҳуқуқларини талаб қилиб намоиш қилиб отқанлигини утурғи қўймоқда. Ҳурматли радио тыңлоғчилар, юқорида хабарлар англадингизми?

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

қаласы деп қарылды. Оқшымыған мәдениетлерінің үзлеріні үзгім жетсімліген Манура қаласы Ақ Деңіздің мәдениет вә бейнәкарлық мұрақсыр жәетті көп қатламлық құрылмы саплынды. Әр бір тішіда бір дәвір ешірімған, әр бір тімі да оқшымыған бір икайы ба. Анам ордан айрылғандан кейін күн ғарыпқа қайрылғанда Силифкеге кетіп келдім. Көксу дәриясының қырғығы жайлашқан бұл шәһәр мұнбет тұпрақлары вә тарихи байлықлар білән тонылған. Көксу дәриясы бұл әді пәкәт сулы әмәс, әсірләдім бері хаятлық, суда вә мәдениетін меліп кәген. Силифке ташкөрікі шәһәр білән түнжі тонышымнан әлгі шуған құрылышларының бірі болды. Рим дәвриге тутышылган бу таш көбүрүк эле хам тип-тик турмакта. Унун үстүдөн өтүп атканда аягыңыздын астындагы ташлардан чыккан аваз сизге гоя ат өтмүшүнүн кадам тебишлерин пичирлап аткандай кылды. Дарыянын экиши көбүрүктүн эгми шекилдери менен аңдаш болуп, хам көзгө хам рухка якыды. Силифкеанын шүбүзүскө эң таасирлик жайларынын бири жаннат ва дозах үңкүрлөрдүр. Tabiat içi yoşunulan bu yola gelik möcüzlerge karab meneşke başlığınım da aldı bilen cennet önküremini kütü aldı. Kiriş ığızda uzun taş pelempeylerini işletsiniz mu? Ya ki yakın kıyılladı yasalgan eynek tamlık lift bilen bu çunkurluk küçüksünüz mu buludu? Men bu kıtım liftini talladım. Asta asta tümengi çüşü atkanda yeryüzüden yerinin kalbigi karab çüşü atkandaki tesirlik sükütneş kıldım. Təxminən 70 metr tövəndə yap yeşil ormanının otursudki bir çirkav xarabisi getib barısız. Rivayet qılınışcə bu çirkav dəstəbki xristiyallar dəvrdə silinğan. Qoya təbiət içi yuşunulğan bir ibadatxanı qoxuş etdi. Onun indiki dozaq önkürləri bolsa həm nami həm körünüşü bilən kişin çüçüdü. Tik haleti çüşken ve içige pelempey bilen çüş mümkün boğan bu orek, efsanelerde ilahlarının yeri astı dünyası bilen münasebetlik boğan mukaddes makan süpütü tesbirlendi. Tüvengi kargınınızda yerinin içinden kegen cimcitlikini anlaysız. Silifke'de kün petişi Köksü deryasının üstüde altın serik yap kuçu yapıp ahırlaştı. Bir gün içinde hem tropik belbağı meyvesinin şehidin üzülgen dakikasını, hem utresil kalelerde seyli kilişinin hayacadını, hem yerinin çunkurluklarına çüşken tabiat möcüsünü baştan geçiriş seferdigen, en şunşundak seherliktir. Yeni gün, yeni tem lezzetler demektir. Mersin'nin merkezine gidip geldiğinden kiyen kıyan tüncü işim bir tantoni dükkününe tepiş oldu. Bu şehirge has boğan bu koçu taami bu yada pekat kosak doyguzupla kanmay şunu bilen bir vakitte o bir medeniyet, bir adet ve bir eslimidir. Tantoni sajda pişirilgan ençik toğralgan göğsünün pak dedek yumuşak nepizden oruluşu arkalık teyirlendi. Göş aldı bilen kayıntılıdı, andın mol tütütkula bulup mu kızılmış talkını ve zeri bilen arlaştırılıp, kızık saçının üstüde az miktardaki kibez cığı bilen koğruldu. Bu alaydı pişiriş teknikisi hem temini koyuklaştırdı hem göğsünün yumuşaklıkını saklaydı. Zakaz bergendimi küçük bir mürasim keyfiyatı bağıydı. Lavaşka yani nepiz nangı orap bireyim o, ya ki bol artısı silip bireyim o, deyip soradı. Мен лавашын талладым. Ичиге помидор, юмгак сүт ва инчик тогралган пияз кошулду. Үстүгө бир нече тамча лимон сыктым. Жанал кава ва көпүклүк айран заказ кылдым. Түнжү локма агзымга сагынымда пакат бир оралма таамнала эмес, балки иллик бир винер санатты. Шаар көчөлөрдөн келген бир самимиятны ис кылдым. Сал майлык, лекин игиркенмейдиган бир лаззат. Тетискуланын Her bir teme tanğınlaştırılgan. Tantoni yevdip, şunu iskildim ki, bu taam Mersin'nin ritmini üzgümü cessemligen. Tiz, kızgın ve toyumluk. Dastıhandan kopkan denken, şehirde kıskı bir seyli kıldım. Mersin'nin tarihi bazarlarını aylınıp yürüp, kol ünervençilik bilenme tonuş bursitige eriştim. Sivet tokumçılıkı, enenevi tokumçılık tezgilerde tokulgan rehle ve

Hörmətli radio yuvanlıq oçilə, anlatışlarımızdan axırda bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqıcı məzmurlarını təkrarlap ötümüz. İran, İsrailiyə sürkülüşü başqırıldığan bomba hücumları bilən qaytadın əvcigə çıxdı. İsrailiyə uruşduq tutuş kilişimi xilap halda Qəzzənin arqaysı caylarına hücum qılıb, 10 pələstinliknin cəni qazamın boldı. Pakistan başqırışıdaki Keşmirdə toqunuş yüz berib 7 kişi qazaq qıldı. Filipinin cənubida 7,8 balı yer təvridi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Hakan Pidan, İran Taşkı İşler Ministeri Arakçı Belen'in telpullaştı. Aziz dostlar, bugünkü anlatışlarımız bu şehirde ahırlaştı. Etiyanı muşu vakit ve muşu çastı otlada Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları şundakla her hıl programı olabilen huzur anladı boğucu, hem onlara amallık yer bolsun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Slušate emisiju

0: Kevat Bartakna dene bir ağaç platformasyonla atalaryň tesini götüren görünmez we haqyda bolup biler. Kevat bir perde açlar we şol perdede dene bir aktyorlar däl, eýsem halklaryň hekayalary, migrasiýalaryň ýerleri we unudylan doga dilekler janlanar. Ine teatr ansanyň özüne we geçmişine aýdan iň uzyn sözlerini birdir. Şuň hem türkiýe dünýäsiniň teatr däwrine aralaşar. Fehranın dillen beyan edilen rivayetlerinin kıstaçinin sesine, qaravuz perdetinin hazırkı zaman taxtlarının ışıklarına çenini uzayan bu ulu medeni haqidanın iyidina eyrerdi. Türkü halkların dünyasına, teatr dilinine, köp batın doğamına kelle ilki bilen yazılan tekstler derle söz geliyer. Söz bu yerde dine var arağatınış kurallel, ol var barlık yörülü göstür. Çarva medeniyetin içinde sahna dur noktu değerlir. Sahna çadırın içi, meydan, kerguen yolu, bazar yeri, hatta var odun tuğruğudur. Şol seyapli Türkiye halkların tiyatrının kökleri, gün matardaki nuskovi manesilen kurumaçuluklu tiyatrdan xas ön, dillenle geçen beyan etme devrinin çeğine emele gelptir. Qorkut ata hekayaları, dramatik kuruluşu, gepleşkir ve kahramanların sahne çıkışları bilen hut bir teatr teksti yali okulup bilinir. Oğul taipa tiyerlerinin durmuşu dine var gurrun berilmen çolubatın özününü canlandırlayar. Türkiye dünyasına teatrın en köyüne görünüşlerinin biri olan halk hekayalarını yerine yetirmek sınavutunu, qazak akınları, Qırğız manatçıları ve özök bağışları hem gurrun merci hem de aktör okmunu sözün, ritmin ve beden hareketlerinin üstülen gurrunları sahna daşayarlar. Bu orda manas destanı dinavar destanlar ol yeka adanmak epik var sahna tunuma tüyasetini özünü cemleyer. Türkü teatrının koklarının biri hem şamanlık destanlardır. Qamların saat, ritm ve dramatik hareketlerle geçiriyen davarlarına Tomoşaçı bilen aktyorun aratına kıçak gitip gidiyar ve her kim sahnanın bir bölüğünü öğürlüyar. Halk teatrının vacip şahalarının biri olan orta oyunu açık meydanına oynayan ve tayarlıksız söz aytmağa esaslanan sahna sunuottur. Kavuklu bilen pişek arayın aratına kı değişmeli kapma arşılık halkın günnelik durmuşunu ve cemiyetçilik tanıqidini sahna geçiriyar. Tanzimat yoruna olsa teatr gunmatarın təsirlen təzi bir kəsete evoliyar. Şair evlenmesi, yani şahirin öylenme olan başlanan tapvarda, Ahmet Vefik Paşa'nın uygunlaştırmaları, Türk teatrini hem dəb bolan kökkörlen hem de gunmatar dramaturgiyasülen duştiriyar. Respublika döwründe Muhsin Ertuğrul'un yol açığına teatr qurumaçylykly ýagdaýa gelýär. Şäher teatrlary ösýär ve sahna sunuwaty döwrapdaşmagyň wajyp bir bölegini öwürlýär. Türki dünýäsiniň wajyp teatr eserleriniň aratyna Türkiýeden Keşanly Ali Destany, Azerbaýjandan Arşyn Mal alan Öller, Qazaqstanyň Abay ve Özbegistanyň Temir Hotun öň hatara çykýar. Bu eserler dine bir sahna sunuwatynyň däl, şol wagtda türki dünýäsiniň umum medeni haqydatynyň, halk değişmeleriniň, tarihi şahsiýetiniň ve jemgyýetçilik tanqydynyň hem güýçli wekilleri hökmünde kabul edilýär. Wagtyň geçme bilen türki dünýäsine oturumly durmuşyň artmagy netijesinde teatr hem täze görnüşlere ýa bolupdyr. Kastaçlar, orta oyunları ve kölüge oyunları halkın haqqaydatına vacip orun tutmağa başlayar. Bu deyapların en güyüşlerinin biri olan Qaragöz, dine bir qoğun açıcı dəl cemiyetin aynası olupdur. Qaragözlən Hacivadın bitmeyen cedilleri halkın değişmesini, günlülük durmuşunu ve cemiyetçilik tanqaydını sahna daşıyan vaxtı, Osman dövrünü esasan hem Oradanın giycilerine köştün masraf mehelle çenini giyin cimeçilik duşuk meydanını emele getiriptir. Dövrü atlaşmak taplarına karamadan halk teatrının ruhu hiç vaat yetmendir. Kıstaçının teti, orta oyunun karasılmadık porsotta aydılayan sözleri ve karagodun kulugosu medeni haqiyyada yaşamanı devam ettiriptir. Anadolu gurrun berilen her bir hekayada bir ova meydanına qay değişmede ya da köyüne bir aydında heni etken bu teatr devrinin yanı eştiliyar. Azerbaycan'a mukamilen birleşen sahna sunuatları, Qazaqstanaqı epiki beyanlar ve Özbekistanaqı halk esası sahnalar kem Türkü dünyatının umumi teatrı özgördeyen vacip çeşmeler bolupdyr. Şuun kun Dövrovap sahnada tomoşa diyen köp sanlı oyunlarımız aslında bu kökü çoŋur däwin dowamıdır. Tecrübe teatrından başlap köçü oyunlarına çenli ören köp görünüş Qaragödüň kölegötinden, Kıstaçynyň beýanından we halk teatrynyň taýýarlyksyz beýan etme ruhundan iýidleri özünde jemleýär. Sebäbi teatr üýtgede itmeýär. Adamyň özüni düşündirmek istegi dowam etdigi taýyn ýaşamagyny dowam etdirer. Ve belkiyem şol feyapli teatr adamın öl ödüne aydan in uduyun hekayetler. Köklerden götürülen teatr yali nesille nesile yanılmağını devam ettiriyar.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Türk bağdary Balkanlardaky iň uly we iň oodan goralanyn Osmanlı bağdarlarynyň biridir. Dar, daş çötülen köçeler, adaty dükanlar we mehmanxanalar döwrüň täzeçilik durmuşyny häzir güne ýetirýär. Bağdardaky Kapanxan, Tuğluxan we Gorşunlıxan ýaly binalar Osmanlı sewda arhitekturasynyň möhüm masallarydyr. Gelin ne olsa Gorşunlı Han ile başlayın. 16. asırda kurulan bu han, yani traktir, öz adını Gorşunlı gümmelerden alıp kaydır. Bir vaxtlar tacilerin haritlarını ve siyahatçılarını saklayan yeri bugün ulu hovlu, kemerli otoğlar ve daş pollarla sunğut çayarlarını geçiriyer. Koloyda yerleşen Suğlu Han hem adını merkezindeki acayip çuğdurumlardan alıp kaydır. 16. asırda kurulan traktirde Osmanlı arhitekturasynyň ajaýyplygyny özünde jemleýär. Mehmanxananyň salkyn daş dibalynyň arasyna gelip ýörkeňiz, suwuň sesi bilen birlikde asylaryň sesini eşitip bilersiňiz. Şolaryň hatarına ýene bir bolan Kapanxan bolsa 15-nji asyrda gurulýar. Bu traktir kerwenleriň hekaýatyny gurum berýän ýaly. Şol döwürde arab, türk, alban, serb we ýewrey sewdegärleri bir ýerde kesiştiripdir. Ulu hovlusy, iki gatda gurulyşy we daş koridorlar bilen şol döwürin täzeçilik ruhuny henizem dowam etdirýär. Skopje'de gedelenç edip ýörkeňiz duş gelen gurulyşlaryň biri hem Dawud Paşa hammamydyr. 15-nji asyrdan gözbaş alıp kaýdan bu hammam Osmanlı hammam arhitekturasynyň iň oodan masallarynyň biridir. İçinde henizem buğulu günleriň ýyzlary, gümmelerde ýatylyň oýnamagy we daş howdanlarda suwuň ýaňlanan sesleri bar ýaly. Häzir kwatda muzey bolup hyzmat etse-de, diwarlaryna köni gurulgaryň, hekaýdyr rowaýatlaryň we diýen ýalyşlaryň ruhy henizem duýulýar. Mundan başgada Sultan Süleyman Kanun döwrüne Skopje'de Balkanların iň köni saat diňi gurulypdy. Häzirki Skopje'niň nişanlarynyň biri bolan bu saat diňi Sultan Murat Meçidiniň ýerleşen ýeri bolan etrapçasynyň Kämir arhiw resmi namlaryna saat etrapçasy hökmünde atlandyrylmagyna sebäp boldy. Bu detxalaryň köpsi 1960-njy ýylda bolup geçen Ulu Skopje ýer tiremetine geper ýetdi. Yönü köpsi Tika tarapından yanadanan dikeldirli ve şun kuneçenine qorarıp taklanli. Osman dövrünü Skopje dinavar binagaçilik taydanlal eyse medeni durmuş taydanla Türk Assam şəgirdi. Evliya Çelebi'nin siyahatnama eserine berilen malumatları gora 17-nji asyrda Skopje'de 120 uly meçit, 70 kiçi meçit, 20 medrese, 7 tekke we köp sanly mektep bardy. Skopje'deki günnelik durmuşda Osmanlı nutkowy şäher medeniýetiniň ähli aýatynyklary bardy we bu şäheriň jemgyýetçilik guruluşyna çuňkur täsir ýetiripdir. Şäheriň galyby bolan türk bağdary Osman täzeçilik durmuşynyň aýdyň masallary. Bağdarın içinde tapahtu senetçilin amala asilen otoğlar, dükkanlar ve kofehanlar bardi. Her hünar topori özünün toporunu dörüdüp, bağdarın keskitinin doluklarını cimlenşerdiler. Osman dövrünü Skopje'de 40'tan uğrak musulman etrapçı bardi ve her bir etrapçı öz içinde organike cimletçilik kuruluşunu emele getiriyerdi. Şehirdäki medreseler we mektepler diňe bir dini bilim bermek bilen çäklenmän, eýzem edebiýat, pelsepe, matematika we astronomiýaly döwrüň ähli uglary boýunça bilim berýärdi. İshaki medresesi we İsa beg medresesi ýaly guramalar Balkanlarda möhüm bilim merkezlerine öwürli. Bu medreseler yerli ýylata bilim bermäge gönükdirilen hem bolsa-da dürli geografilerden gelen taliplere de bilim beriyerdi. Skopje'daki tekkeler şekerin ruhu durmuşunun merkezleri bollu. Rifai, Kadiri ve Mevlevi tarikatları şekerde güyüşü orun eyleyerdiler ve bu edarlar dini bilim ve cemiyetçilik kömek funksiyalarına hizmet ediyerdiler. Mehmanxanlar diňe bir döwrüşler üçin näl eýtem ýönükäý adamlar üçinem duşuk we aýdaşlyk nokatlardy.

0: aşgara medeniýeti barada aýdylanda bolsa, Osman aşganasyny Balkan tagamlary bilen birleşdirýän Skopje aşganasy häzirem türk täsirini dowam etdirýär. Ýetahanam börek, kebap, baklava we türk kofesi ýaly tagamlar bu medeni mirasyň bir bölegidir. Bu kuruluşun mali esaslarına olsa qazını ulgami emine getiriyardi. Meçitlerin tuğruğunu dördülün cemeçilik toplumları, medreseler, imaratlar ve kitapanlar qazını girecilerle dolandırlardi ve halka mod hizmatlar berliyardi. Bu ulgam şun kuneşenli duam edip geliyen cemeçilik, qaydaşlık ve hayır sahavat medeniyetinin düğünü tuttu. Edil iyileşir, bu yerde Skopje'deki acayip fiyatımıza gıyıtkaça hareketme vermek istiyarız. Novat'taki bölümde duruşmak umuduyla hoş sağ olun.
1: Jahankeştanın hıyalı.

0: Avaze Radyosu.
1: Edo i Fonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: こちらは Türkiye の声ラジオです。
8: Zboru va glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Avazı Radyosu.
9: It Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.